0: Eli söyleneyim ona dinle ki herhalden çamurla. Sekizden kişinin gibi anlattı. Baba ki fıkıra kalmış. Nanti uvela oca. Te uakala ne mına uvina pina. Tuna kusuyo samoya. Nana ayı mı nati. Uva kya kweza. Ya oyu çinkalı hılaka kya kişin kwana.
1: Ikinla
0: kohelo ki kese yalo. Skenne ka uvas kwamonan. Kunu mangalı tatsula. Wena uvu uvu uvu dino uvu uvu. O ikete tsali thatha mo. Na ke ntse ke na le wena.
1: O ntsona le nna ngone ke o mametse.
0: A ke re nna ke o le lugwe tsela di a iwa ka la go.
1: Oh, ha ba nna.
0: Ka go go go motho o bua fela ha ka ga ke je. Ha.
1: Se di bona di bulutunya.
0: Ke ne ke le tsela bona wena wa ne sulung kholo o phelo ke simphego. Hela ntate ke le mele tsika tshepo go la tshwenyang.
1: Mhm.
0: O tsile ntate mo hulu. Ao, ho ene le bitso le tswa empane ke mo hopo tsa ntsa de ile melamu mo no ke utla a ngaula. Ena le ntate mo tsofadi. Ba ga ja ho itshoka ya le. Ke tshoka di mona ke go na re mametse re bana nyana ba ba shothu ba mipeng ya khale.
1: Ho bana go re eh di mona.
0: Nale le tina ho nna ke selo sa moya. O re ha o le tla dipina mo wa fumana ke ha o hile re go ka o tshini. Ala se na ka ho pula pina ka sekolong kwa na go re ke ka hanyane.
1: Itho ba.